Mantıklı çalışan kısım. North Sears in church via 10 Dodge Ram. No tag.